0: Tamam, ekip başlıyoruz. Merhaba.
1: Morning, Tabi.
2: Merhaba, 16 senior kuyruk.
3: Sixteen seventeen, Harvey.